Ülke çapında bu ve bunun gibi 250'den fazla radyo istasyonunun size ihtiyacı var. Her gün önemli haberleri size ulaştırıyor ve başka hiçbir yerde dinleyemeyeceğiniz müzikleri çalıyorlar. Aynı zamanda sizin toplumunuzun bir parçası. Radyolarınızın gereken maddi desteğe ulaşabilmesini destekleyen yeni bir oluşum var. Community Radio Initiative. Detaylar için myjri.ca adresini ziyaret edin. 5 dakikadan az bir sürede yalnızca birkaç tıkla sesinizi duyması gereken politikacılara göndermek üzere bir e-mail oluşturabilir ve değişime kolayca katkıda bulunabilirsiniz. myjri.ca mycri.ca